Yerba, bunny bunny baba jabuya, yerba, tungawa. Yerba, bunny bunny baba jabuya, yerba.